hansı gülen benzedinse lekeyinde izin kaldı. Seni tuttum, uçup gittin, ellerimde tozun kaldı. Hansı gülen

Tam üstedir damımız de gülüm nanay ay narinay. Tam üstedir damımız de gülüm nanay ay narinay. Koşadır eyvanımız, yar koşadır eyvanımız, koşadır eyvanımız.

ihtiyacım vardı görseydin. Mene gelseydin, ətrini duysaydın bir. Həyatımı, zamanımı, ürəyimin açarımı sen.

Lirsiz, ara süpermarket radyonu dinlirsiniz. Değerli müşterilerimiz, bugün marketlerimizde minden çok mehsul 75% edek indirimdedir. Ref kıymetiyle kasa çeki arasında herhangi fark görseniz derhal bize müracaat edin. Yenilenmiş kıymetlere süratle keçmeyi de bize destek gösterdiğiniz için size teşekkür ederiz.